0: köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman

0: lazım koskoca ırmak. Madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçi nasıl?

0: herse bak, ateş kesmiş şu beydeki herse bak. Taş olmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köyler